des ve des yere. Sar nehre dendi. Sar smalli ten sajjana. Mund nain parendi.